Acılar içinde geçiyor dertli ömrüm. Dayanacak gücüm kalmadı. Yorgunum, yorgun. Ne yapsam iki yakam bir araya gelmiyor. Hırkam yırtık,

son bulsun acılarım hiç olmasa bir defa. Belim bükük, yürek ezik, ben yorgunum yorgun. Yıllardır bir vefasızı beklemekten harman.

aşktan başka servetim yok. Başım darda, canım zorda, yorgunum, yorgunum. Saçımı ağarttı bu dünyadan göçüp gidenler. Gönlümü kararttı habersiz çekip gidenler. Sırtımdan vurdu yüzüme gülenler. Ömrüm harap, gönlüm ezik, ben yorgunum, yorgunum. Bir yanımda yoksulluk, bir yanımda ayrılık.